0: Alo.
1: Burası.
0: Ya muneza tuyaga nande.
1: Alo.
0: Ndakwaye miriwe neza.
1: Ndamahara kongo.
0: Uwo muna kwakuriye ninde yagutoreye telefone yawe? Inde?
1: Emmanuel Mutambo.
0: Ayi Mutambo mwirwe imore. Sawa sawa twagiye rero.
1: Ma boli, ukira ko pigi.

yani donde gayet güzeliz. Bir vakit kutbasına karat sağlıyoruz. Kutbasına masoro masoro hali yani bu gibi çoğuşuyoruz. Bir vakit hali yani bakı bir muhanga var. Yoksa bu gayet muhanga mandıra kumbaba kutbasına. Bir konu mandıra daha o gibi muhanga. Eka kutbasına kutbasına kutbasına. Yohane gayet yani bu kutbasına kutbasına kutbasına. Bir vakit hali yani bu kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutbasına kutb